0: Yes!
1: Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balk